今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提努利比亚、王新奥、艾赫买提江、何丽美、帕提古丽、周志芳，编辑帕尔哈提克里木。Bugünkü Mahira bilen birlikte ögeneli programımız müşergeci bolsun. Anlığının ağı rahmet. Kingsan programlarda dağımlıq türlü köpçülüknün devlet ortaklığına teximi yaxşı ögenişi ve işletişi yardım verimiz. Şundaqla köpçülüknün ögengenini işletip, kündülük turmuşta devlet ortaklığına paal ögenip ve işletip, özünün tıl ıqtidari ve medeniyet sapasını östürşini ümit kılımız. Kingsan programımızdan mezmunu teximi sarxıl, Kingsan'ı görüşeyli.